Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezih Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Hürçin.
1: Hoş bulduk.
0: Hürçin, bazı ünlü yorumcular opera dinlemenin yoruma çok büyük katkıda bulunduğunu söyler. Ben bu sözü senden de sık sık duydum. Bir yorumcu için opera dinlemek neden önemlidir?
1: Bir kere eşliği öğreniyorsun. Çünkü biliyorsun operada çukurda orkestra çalıyor. Ve sound'un çukurda çalmamalarının sebebinin bir de şöyle bir şey var. Yukarıdaki şarkıcıların önüne geçmemesi için orkestranın. Birincisi bunu öğreniyorsun. Geride çalmayı. İkincisi solistleri yalın olarak izleyebiliyorsun. Renkler, kostüm, hayal dünyan. Burada çok şey kurabilirsin. Biliyorsun küçükken, daha doğrusu küçük yaştaki çocuklar operadan sıkılırlar. Evet. Ben çok severdim. Mesela benim yaşıtlarım bale seyretmeyi severdi. Ben operacıydım. Hiç sıkılmazdım.
0: Özellikle bazı operalar değil mi? Mesela ya, Sihirli Flüt çocuklar için çok eğlenceli değil mi?
1: Yok, ben direkt Toskacıydım.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Toska ve ben Toska'yı seyrettiğimde de böyle gözlerim yaşardığını hissediyorum yani. Hatta arkadaşlarım benimle dalga geçmişti. Aman ne kadar duygusalsın falan. Ki öyle bir adam değilimdir normal hayatta. Hani böyle ağlayan, sızlayan bir adam değilim. Ama Toska beni her zaman için başka bir yere götürmüştür. Neyse konuşacağız herhalde şeyleri.
0: Evet, zaten sen de söylüyorsun. Opera dinlediğimizde besteciyi de daha yakından tanıyoruz gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü konçertolarında çalıyorsun, senfonilerini dinliyorsun ama görmediğin şeyleri görüp sanki operada bestecinin müzikal dünyasını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyorsun gibi geliyor. Mesela konçerto ya da sonatları ya da çalarken belirli bir sınırlar içinde kalıyor değil mi insan?
1: Ya sınırlar içinde kalıyor ya da şöyle görebilirsin. Tabii sahnede büyük bir hareket var, yani bir devinim oluyor. Dekorlar değişiyor, ışık işte o perdenin bir anda açılması, o belki de tahmin etmediğim bir dekor karşında. Ama en önemlisi, ben operadaki o çukur sound'unu çok severim. Çukurdan gelen, yani alttan gelen sound'u çok severim. Çünkü biliyorsun orkestracılarda şey vardır. Solosu olan hemen iki forte çalmaya başlar. Hani sanki biz duymayacakmışız gibi. Yani o piyanissimo da çalsın.
0: Çok farklı değil mi senfoni orkestracılığı da opera orkestracılığı?
1: Ve opera müzisyenlerine ben büyük saygı duyarım. Senfoni orkestrası gibi gözüken çoğu insan,
0: görünmeyen
1: mesela
0: opera
1: obacısının yüzünü bile bilmez. Çünkü çukurun en arkasında
0: bazen
1: kavaşıyor.
0: Şefi bile göremezsin yüzünü, yani selam vermesi.
1: Evet, yani anlatabiliyor muyum? Egoları gerçekten düşük ve çok iyi müzisyenlerdir opera müzisyenleri. Tanıyorum da çoğunu. Mesela Antalya Operası'nı çok beğeniyorum yani orkestrasını. Ne bileyim, Ankara'nınki çok iyidir her zaman. İstanbul'unki de tabii ki şeyler. O şeyi ben o resmi çok seviyorum.
0: Resim,
1: tabii ki.
0: Resim değil mi?
1: Yani müzikle solistlerin ve dekorun, renklerin
0: uyumu.
1: Evet, uyumu ve seni başka bir yere götürüyor.

0: çalışma sanatçının gözünde yeni ufuklar açıyor bence. Ben de hep ekip çalışmasından yanayımdır. Tabii, değil
1: kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle. Mesela o korolar beni her zaman için solistlerin aryalarından daha çok etkiler.
0: Tamam. Hele iyi bir koroysa müthiş.
1: Tabii ya da çocuk korosu mesela.
0: Evet, değil mi?
1: Çocuk korosuna ben bayılırım. Knabın kor. Bir de onların sesi daha da geriden gelir.
0: Evet.
1: Böyle gerçekten hani tüylerini ürperiyor dersin ya. Evet. O duyguları yaşatıyorlar. Şimdi Primadonna zaten söyleyeceği aryalar harika eserler.
0: Harika
1: tamam.
0: Zaten.
1: Ama gerideki o kontrşanlar, kontrpunktlar, orkestrayla paslaşmalar onlar çok güzel.
0: Çok.
1: Biliyorsun Primadonna söylediğinde orkestra ufak hareketlerle hep böyle birlere, üçlere ufak dokunuşlarla eşlik eder. Ama görkemli bir koro eşliğinde iş
0: ya.
1: Orada büyür yani.
0: Değil mi?

0: Evet, sen de dediğin gibi opera farklı dallarda çalışan sanatçıları bir araya getiriyor, değil mi? O da çok hoş bir şey. Yazar var,
1: Değil
0: koreograf
1: mi?
0: var, sahne tasarım var, kostüm var,
1: Dans
0: var da
1: var.
0: var. Da bir dans var. Orkestra şefi, müzikçiler, şancılar. Galiba bu
1: Koro.
0: evet, bu ortak koro tabii ki. Bu ortak

0: Biliyorsun her dilde müzik farklı tınlar Burçin. Operada seni en çok etkileyen dil hangisi?
1: İtalyanca tabii.
0: Öyle mi?
1: Benim için yani. Hı-hı. Şimdi Almanca...
0: Ben Rusçayı da seviyorum.
1: Evet, aklıma hiç gelmedi. Hı-hı. Ama evet evet, onu sempatik buluyorum. Ama şeyi mesela Almanca, tamam Almanca bildiğim için bana yakın. Hı-hı. Tabii ki anlamam için. Fakat bütün arkadaşlarım mesela Almancayı sert bulurlardı. Hı-hı. Fransızca da bana birazcık şey geliyor. Ama İtalyanca, İtalyanca ne bileyim yani... Lisan zaten müzik gibi.
0: Evet zaten akıp gidiyor.
1: Ama Rusçayı bak hiç unutmuştum onu. Gerçi tabii ki Rusça.
0: Evet.
1: Gayet tabii.

0: Burçin, Chopin ve Paganini. Operaya çok önem veren ve seven iki besteci biliyorsun. Berlin ile yakın dost olan Chopin öğrencilerine yeni bir eser öğretirken operaya gidin, solistleri dinleyin, ondan sonra çalışmaya başlayın dermiş. Rossini, Paganini iyi ki kemanı seçti, opera besteleseydi rakip tanımazdı demiş. Paganini ya da Chopin opera sevgisinden kaynaklanan şarkı söyleme tekniğini çalgılarına çok iyi yansıtmışlar. Öyle değil mi? Chopin piyanosunu, Paganini kemanını insan sesi gibi kullanmışlar. Hatta Paganini eserlerinde operadaki bütün detayları işlemiş. Sen rastlar mısın Paganini'nin eserlerinde opera detaylarını?
1: İlla ki almıştır yani.
0: Reçitatifler, evet, girişler.
1: Tabii ki. Ama iyi ki Paganini olmamış çünkü.
0: Değil mi ya?
1: Yani o sirkede dönüşebilirdi yani o zaman opera.
0: Bir de tabii Bellini ile yakın dost olması. Yani o devirde tabii herkes iç içe yaşadığı
1: için. Ama mesela Chopin'in ben... düşünemiyorum hani Chopin'in bir opera nasıl bir...
0: Ama bakar mısın ders verirken öğrencilerin operaya gidin önce
1: ya
0: dinleyin
1: tamam,
0: sonra...
1: Ama Chopin'i hani birebir düşünemiyorum. Hani Chopin daha çok böyle piyanoyla özdeşleştiği için
0: evet, benim
1: ama
0: işte
1: için...
0: piyanoya da şarkı söyletiyor.
1: Tabii canım.
0: Oradan kaynaklanıyor evet. Belki bence.

0: Paganini yorumlarıyla ünlü bir kemancıdır Salvatore Accardo. Şöyle demiş, ben Napoliliyim. Bizler şarkı söylemeyi çok severiz. Bu yüzden de kemanı şarkı söyler gibi çaldım bütün meslek hayatım boyunca demiş. Şarkı söyler gibi çalmak için acaba İtalyan mı olmak gerekiyor Burçin?
1: Buna katılmıyorum. Ama tabii ki lisanlarından dolayı ve yaşayış tarzlarından dolayı.
0: Ama mesela ben şarkı söyleyemem. Sen söyleyebilir misin?
1: Ya sen de söylersin.
0: Yok, söylersin. Çok kötü söylerim.
1: Yani şöyle bir şey. Yani Türkçe herhalde birazcık operaya çok uyuşmayan.
0: Peki sen çalarken melodiyi söyler misin?
1: Söylüyorum. Söylüyorum çünkü şundan dolayı şarkı söylemek gibi değil. O benim ezberimi kontrol eden. Ya da sahnede biliyorsun çaldığında isterse 1000 kişi, 2000 kişi olsun ama sen piyanoyla berabersin dostunla. O anda onunla beraber ve müziği içine girmem için mırıldanırım çok.
0: Mesela İtalyan piyanistler şarkı söyler gibi çalabilir mi piyanoyu?
1: Yok canım öyle bir şey yok. Yani Rusları ne yapacağız o zaman?
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Mesela Perman şarkı söyler gibi keman çalıyor yani. Evet. İtalyan değil ama.
1: Evet yani.
0: Hi-Fets.
1: Yani müziğin bir dili var. Evet. Doğru olan bir legato, doğru olan bir staccato.
0: Ama şimdi gerçek yani İtalyan'dan tabii ki kulağa çok daha dolu. Operanın doğduğu yerde yaşıyorlar yani değil mi? Daha.
1: Ama o zaman yani Almanlara ne diyeceğiz? Yani,
0: evet doğru.
1: Yani Bach, Beethoven çıkan bir yerden.
0: Evet birazcık kendini öne çıkarmış Accardo ama çok iyi kemancı tabii.
1: Evet. Ya İtalyan'dan da bir de şey vardır yani. Bizim mutfağımız en iyisi. Hı hı, işte.
0: Doğru. Evet,
1: bizim müziğimiz. Yani. En iyisi bizimki. En iyisi bizimki. Yani bu şey birazcık İtalyanların sevimli insanlar.
0: Evet.
1: Ve mesela Almanlar da aşıktır İtalyanlara. Roma'ya, Venedik'e. Ama bir İtalyan Almanya'ya geldiğinde çok etkilendiğini görmem. Sanki İtalya böyle bir kabuğunun içinde yaşayan bir bölge olarak. Müzikleri de çok kendine has. Ama yani bunu tabii İtalyanlar yok bizden daha iyi şarkı söyleme derlerse orada yani Rusları ve Almanları gücendirmeyelim derim yani.
0: Ama bir de şöyle bir şey var Burçin. Bütün şarkı söyleyen kemanlar da İtalya'dan çıkmış. Biliyorsun değil mi? Ya bir de öyle bir gerçek var. Mesela Paganini hatırı sayılır bir keman koleksiyonuna sahipmiş. Birkaç tane Stradivarius'u, Guarnieri'si, Amati'si varmış. Düşünebiliyor musun?
1: Operayla bunları kaybedermiş.
0: Hatta operayla kıyaslarsak Stradivarius kaprisli bir primadonna'ya benzetilir müzik dünyasında. Guarnieri biraz böyle bariton gibi falan. Paganini de koyu tonlu ve güçlü sesli kemanları seçermiş ve her konserinde düşünebiliyor musun? Açıyor şeyi, kutuları. O esere göre içinden hani kostüm seçer gibi keman seçiyor yani ilginç. Bu kadar seçici olması operaya olan sevgisinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana değil mi? Çünkü eserlerinde şarkı söyleme tekniğini kullandığına göre o bestelediği esere göre de ince sesli kalın sesli kemanlarını seçiyor.
1: Evet konser bence böyle. Hem gününe göre hem de çaldığı esere göre herhalde.
0: Bir de yani ayarlıyor. Ne büyük bir zenginlik ya.
1: Tamam aç, da, o da yani Paganini'den bahsediyoruz. Paganini'nin tabii ki böyle bir koleksiyona.
0: Papyon sanki seçer gibi keman seçiyor ya. Böyle bir şey müthiş bir şey yani.
1: Evet ama çoğunu da biliyorsun.
0: Evet kaybetmiş. Kumar öyle masasında, bir rivayet var yani. Öyle
1: kumar masasında kaybedermiş. Evet.

0: Burçin, Paganini deyince aklımıza hemen ne geliyor? Teknik gösteriler geliyor, cambazlıklar geliyor ama bu konuştuklarımız keman sihirbazlığının çok ötesinde bir Paganini çıkarıyor ortaya. Sanki onun derdi kemana şarkı söyletmek. Bir de konçertolarını orkestrayı yöneterek şefsiz çalıyor Paganini, biliyorsun. Bu da sanırım ona daha büyük bir özgürlük sağlıyor. Dilediği gibi şarkı söylüyor işte bence.
1: Ama şöyle bir şey, bir de keman konçertolarında acayip
0: acayip
1: primitif bir orkestra şey var.
0: Kendi ön planda.
1: Evet evet tabii ki. Yani aslında Paganini konçertoyu eşlik etmek inanılmaz zor orkestra için. Düşünsene yaptığı yavaşlamalar, hızlanmalar ve birinin oraya oturması lazım.
0: Liszt'i bile kıskandırdıktan sonra, değil mi?
1: Evet,
0: Kaprisleri piyanoya da çaldırdıktan sonra, sen çaldın mı hiç Paganini kaprisi piyano?
1: Kaprisler çaldım ama konserlerde çalmadım yani. Nedense ben kaprisleri çok sevmedim.
0: Her yani kemancı da sevmez biliyorsun. Yani çok nadirdir.
1: Evet,
0: yani bir iki tanesini çalarlar belki, biz yaparlar ama hani o 24'ünü birden onu çalan kemancı.
1: 24'ünü benim ev arkadaşım Aramelliken çalıyordu.
0: İşte o da çok zor. Ben dinlemek istemem mesela hepsini bir anda.
1: Yani, ha,
0: içinden çok sevdiklerim, çok melodik olanlar.
1: İyi çalan çok, olursa dinlersin tabii ki canım. Niye dinlemesin yani?
0: Gerek yok gibi geliyor. 24
1: ama
0: tane
1: yani
0: kaprisi.
1: öyle kemancılar var ki harika çalıyor, yumuşacık. O nota kalabalığını hissetmiyorsun yani.
0: Aynen öyle.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, dostumuz Alfred Brendel sanki Paganini ile aynı fikirde. Bak şöyle demiş: bugüne kadar bütün yorumlarımda şarkı söyler gibi piyano çalmak için büyük çaba harcadım. Gerçekten şarkı söyler mi Brendel'in piyanosu?
2: Brendel'in tabii çaldığı bazı eserler var. Schubert'ler olsun.
1: Schubert'ler müthiş çalıyor, evet.
2: Değil mi? Ama Schubert'in de o kadar güzel bir melodi yapısı vardır,
1: evet,
2: ki.
1: Söyletiyor diyorsun ha?
2: Yani Schubert'in biliyorsun melodilerini rock müzisyenler tut, popüler müzik yapanlar hepsi çok iyi beslenmişlerdir. Brendel de çok üst seviyede bir piyanisti. Gayet tabii ki her piyanist gibi o da şarkı söyletmeye çalıştı.
1: Evet, zaten o yani, kısıtlı repertuar içinde dolaşıyor biliyorsun. Mozart, ama, Schubert değil mi? Öyle hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez demiş. Konuşmuştuk bunu bir programımızda, evet, biliyorsun.
2: Ama yani çaldığı bütün eserleri de, evet, çok iyi yorumlayan bir ustadır yani Alfred Brendel.
1: Çok çaba gösterdiği kesin zaten. Yani o kadar çaba gösterirsen, evet, piyano şarkı söyler bence.
2: Evet, zaten şarkı söyletmen lazım yani, evet, amaç o. Evet. Yani ki dışarıya da o sesler gitsin yani.

0: Peki şöyle bir şey de var. Bazı yorumcular piyanoya şarkı söyletmek şöyle dursun. Onu tam bir vurmalı çalgı gibi kullanıyorlar. Mekanik bir şekilde onun elinin altında piyanonun şarkıcıya dönüşmesi çok olası değil bence. Ne diyorsun?
1: Ya
0: Çok
1: şimdi
0: var böyle yorumcu.
1: günümüzdeki piyanistlerden bahsedeyim. Benim zaten hayalimdeki piyanistler işte Horowitz'ler, Richter, işte Paderewski'ler, ne bileyim Gulda, Rubinstein. Şimdi bugünkü piyanistler Tun çağında yaşıyorlar. Yani forte'yi daha vurarak
0: Piyanolar
1: çalıyorlar.
0: da buna imkan veriyor değil mi
1: Gayet
0: şimdi?
1: tabii ki.
0: Steinway
1: Şimdi
0: gittikçe
1: daha
0: bir
1: tabii ki
0: Ferrari gibi diyorlar ya Steinway'in.
1: Mekanizmalar da çok elverişli şimdi. Eskiden 50-60 sene önce çalan piyanistlerin ya da 100 sene önce çalan piyanistlerin ne zorluklar yaşadığını tahmin edebiliyorsun yani. O büyük eserlerde.
0: Yani
1: Şimdi
0: hazır elime geçmişken böyle bir piyano
1: evet.
0: vurayım mı diyor
1: Evet.
0: yani.
1: Şimdi kuvvetli çalmak vurmakla alakalı bir şey değil. İşte her zaman derim balans.
0: Fizikle de biraz ilgili değil mi? Ha?
1: Yo
0: Değil mi?
1: yani bir yarışmada 45-50 kiloluk bir kız inanılmaz bir ses çıkartıyordu Buzoni yarışmasında. Bu şeyle de alakalı. Düşünme. Müziği nasıl düşünme. Mesela onun fortesi bana çok güzel geliyordu. Ama bazı piyanistler var gerçekten uzak doğu sporunda
0: Tek fando.
1: yaklaştıkları için piyano çalmaya. Ya zor da bir şey ya. İyi
0: Öyle kemanı
1: çalmak.
0: da force edenler
1: Ya bir şey
0: var
1: söyleyeyim
0: canım.
1: bak. Gayet, piyano herkes çalabilir.
0: Ben hariç.
1: Herkes çalabilir ama iyi çalmak
0: Tabii bambaşka bir
1: çok
0: şey.
1: başka bir şey. Evet.

0: Stradivarius kemanların konçerto çalmaya mesela son derece uygun olduğu ama bu gür sesli paha biçilmez çalgıların yaylı çalgılar kuarteti çalmaya pek uygun olmadığı böyle bir söylentiler vardır müzik dünyasında. Peki piyanolar arasında da böyle ayrım var mı? Mesela bu piyano ile konçerto çalınır, bununla da ancak oda müziği eşliği yapabilirsin gibi var mıdır?
1: Ya bazı mesela piyano yarışmalarında iyi, çok yüksek levelde olan piyano yarışmalarında sahnede 3 tane piyano durur. Bir tanesi Kawai'dir, bir tanesi Yamaha, bir tanesi Steinway mesela ya da Beckstein'dir, Börsdorfer'dir.
0: Anladım.
1: Yarışmacılar ikinci tura geldikten sonra seçme şansına
0: Ha,
1: sahipler.
0: iyiymiş.
1: Yani iyi mi bilmiyorum çünkü İdilbet'in de şöyle bir lafı var, her zaman söylüyorum. Kötü piyano yoktur,
0: Evet.
1: kötü piyanist vardır. Yani piyanistin de her an her şeyde çalması lazım. Çünkü biz kemancılar gibi ya da bir obacı gibi
0: Kendi
1: enstrümanınızı
0: enstrümanı,
1: alıp onu bir tek işte Horowitz yapıyordu biliyorsun.
0: evet.
1: New York'a ya da Japonya konserlerinde uçağa
0: Ama
1: daha
0: bir
1: önceden.
0: tercih var mıdır mesela senin de oda müziği yaparken bir piyano tercihin var
1: Ya ben
0: mıdır?
1: işte
0: Zaten öyle bir seçenek de yok ki
1: evet.
0: çok fazla bizim ülkemizde.
1: Yok ama yani ben zaten Steinway sanatçısı olduğum için bütün konserlerimde zaten yurt dışı konserlerimde Steinway geliyor. Türkiye'de de genelde zaten bu markanın piyanoları var. Onun için iyi salonlarda zaten Steinway olduğu için korkusuz oluyorsun. Ama bazen olmadık bir yerde çok vasat bir piyano da karşına çıkabilir. Onda da çalmak zorundasın yani konser
0: Evet.
1: piyanistiysen.
0: Demin sen de söyledin yaşamı boyunca pop sanatçısı kadar ilgi gören efsanevi piyanist Vladimir Horowitz biliyorsun yanından ayırmıyordu piyanosunu. Oradan oraya dolaştırıyordu. Yaylı çalgı gibi davranmış gerçekten. Yani her yere götürmüş. Ondan başka da ben bir örnek duymadım. Bazen ister misin böyle bir şey? Ah piyanom yanımda olsa da. Mesela bir yabancı ülkeye gittin, beğenmediğin bir piyano, onu da çalsam der misin?
1: Gayet tabii ki yani alıştığın bir mekanizmaya da çalman çok güzel bir lüks. Onu da zaten işte yaşayan efsanelerden Horowitz yapmış. Onun da hakkıdır
0: Evet.
1: öyle
0: Ya korkunç bir
1: bir
0: şey
1: piyanistin.
0: ama düşünebiliyor musun? Her
1: Ama
0: yere piyano gidiyor.
1: bir de şöyle bir şey, Horowitz tabii ki çok sık konser yapmıyormuş.
0: Tabii evet.
1: Şimdi sen 3 günde 4 günde bir piyano
0: Tabii canım.
1: konseri yapıyorsan zaten o şansın yok Horowitz. Bayağı 3 ay önceden piyano gidiyor, salonda bekliyor, işte onun ısısına uygun bunları hesaplıyorlarmış yani.
0: Tabii canım.
1: Tabii ki bu Horowitz'in de bir rockstar gibi davranmasından dolayı da olabilir
0: Peki
1: yani.
0: sen çocukken biliyor muydun? Konservatuvarda öğrenci mesela bizim kemanımız vardı. O hep kemanımız olarak kaldı. Başka piyanolarda çalacağını nasıl bunu algılayabilir bir çocuk?
1: Ya gayet
0: Piyanist
1: de
0: olma yolunda olan bir
1: yo
0: çocuk.
1: biliyorsun çünkü
0: Biliyorsun
1: şöyle
0: değil
1: bir
0: mi?
1: şey evinde mesela duvar piyanosu var. İşte okula gidiyorsun başka bir duvar piyanosu. Öğretmeninle ders yaparken Mithat Bey ile Mithat
0: Kuyruklu
1: Fenber'le
0: piyano.
1: kuyruklu Steinway ve diyorsun ne kadar güzel bir şey. Sonra gidiyorsun
0: Sınava
1: yine
0: girerken de değil mi? Kuyruklu da mı
1: tabii
0: çalıyordun
1: sonra odana gidiyorsun yine çalışmaya yine mesela
0: sınavda?
1: konsol piyanoyla.
0: Alışıyorsun yani, değil
1: Ve
0: mi?
1: ben genelde de kötü piyanolarla çalışmayı seviyorum. Özellikle duvar piyanolarında. Çünkü başka bir sonalite yakalıyorsun. Daha sonra iyi bir kuyruklu da çaldığında.
0: Bak
1: Bu da
0: list,
1: bir antrenman
0: evet list mesela inanılır
1: oluyor.
0: gibi değil bir yerde okudum. Bir sürü işte konserler veriyor biliyorsun. Piyano sihirbazı, piyano bilmem nesi inanılmaz ilgi görüyor. Fakat evinde İbah piyanoyla çalışırmış sadece biliyor
1: Doğru.
0: musun?
1: Ben o markayı da severim.
0: Evet,
1: Almanya'daki bütün
0: ben
1: bizim
0: bir
1: konservatuvardan.
0: tanesi benim evimde.
1: Ha öyle mi?
0: İbah duvar piyanosu,
1: İbah
0: evet.
1: iyi bir
0: Ben çok
1: çalışma
0: şaşırmıştım.
1: piyanosudur.
0: List başka hiçbir piyanoda
1: Onu bilmiyordum
0: onu
1: ama
0: tercih edermiş İbah.
1: doğru bir seçim. Yani İbah iyi bir piyanodur
0: Evet.
1: çalışmak için.

0: Bazı güçlü, kuvvetli yorumcular, bak ben piyanodan ne kadar güçlü, ne kadar derin ses çıkarıyorum, senin çalışın benimkinin yanında sönük kalıyor diye moral bozar mı Burçin? Yurt dışında öğrenim görürken buna benzer olaylar geldi mi başına? İnsan güçlü ses çıkaracağım diye kendini zorlar mı bazen? Veyahut böyle hani yarışmak için arkadaşıyla. Ya,
1: yarışmalarda böyle saçma
0: oluyor,
1: saçma şeyler oluyor.
0: Gösteriler.
1: Evet, gösterişli şeyler oluyor ama yani müzik o değil. Onu söyleyeyim. Hani kuvvetli çalınca sen daha iyi piyanistsin ya da hızlı parmakların olunca sen süper bir piyanistsin diye bir şey yok. Çıkan her nota, hatta müzikteki esler senin büyüklüğünü kanıtlayan hadiselerdir. Evet. Onun için tabii ki genç yaşlarda işte Chopin mesela 140 vermiş, sen 160 ile çalıyorsun metronomda. Bununla övünenler vardı yani.
0: Evet, evet, öyle bir yarış var. Hız yarışı.
1: Yani
0: araba mı kullanıyorsun?
1: Onlar zamanla öğreniyorlar işte. Öğreniyor. Daha böyle oturaklı, daha hakim, daha kontrollü çalmaya. O zaman müzik de güzelleşiyor.
0: Evet, aynen.

0: Peki şöyle bir şey soracağım. Piyanodan tam senin istediği gibi bir ses çıkaran, tuşlara şarkı söyleten bir yorumcuya rastladın mı? Tam senin istediğin gibi ve dinlerken nefesin kesildi mi? Nefesinin kesilmesine neden olan şey neydi?
1: Mesela Richter'de, Richter'in son Hamburg konserinde Haydn sonatları çalmıştım. Orada Richter biliyorsun son konserlerini küçük bir ışık ve notayla çalıyordu.
0: Notayla.
1: O müziğin böyle daha iyi olduğunu ve yüzünü insanlar göremiyordu. Sırf ellerine konsantre oluyordu. Mesela Richter'in çalmadığı anlardaki enteresan durmalarını bayılmıştım. Yani o
0: Sessizlikte müzik ha?
1: evet ama o anda da müziği yaşıyordun çünkü. Son derece sabırlı, gerekli yerde temposunu gerekli yerde abartmadan yavaş çalabilen, çok
0: Nefesler
1: entelektüel,
0: çok değil mi?
1: son derece entelektüel bir piyanisti.
0: Nefesini kesti yani bu yorum.
1: Richter, yani o bir muazzam bir konserdi yani. Çoğu insan eleştirdi bu konseri.
0: Niye? Notadan çalıyor. Değil mi o zaman? Her zaman eleştirildi
1: Notadan çalmasından dolayı değil, onun böyle garip bir şeyleri vardı, susları vardı ve mesela benim çok hoşuma
0: Mesela
1: gitmişti.
0: Haydn'a da çok yakışır bence bu. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: ya
0: Haydn
1: çaldığı bütün eserlerde Richter'in.
0: sonatları.
1: Mesela efsanevi bir kaydı vardır Richter'in. Hatta YouTube'da herkes izleyebilir. Chopin'in dördüncü etüdü. Ben böyle bir yorum görmedim yani. Ve korkunç bir şey yani. İzliyorsun bir de canlı görüntülerle beraber. Yani böyle bir Chopin etüdü çalınmaz yani.
0: Oğlum,
1: Evet.
0: evet hemen bakalım. Dinleyelim o zaman.
1: Richter önemlidir.

0: Burçin, son olarak en güzel enstrümanın insan sesi olduğunu ve insan sesinin sınırsız olanaklara sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ya bunu her zaman biliyorsun, ben seninle yaklaşık 10 senedir program yapıyorum. Yani en iyi enstrüman tabii ki ve en zor enstrüman insan sesidir yani.
0: Bir de en yakın sesin çalgılarla karşılaştırdığımızda violonsel olduğunu söylerler insan sesine.
1: Onu bilmiyordum. Gerçekten mi?
0: Evet, biz en yakın çalgı violonseldir insan sesine.
1: Bir de korangile mi?
0: Korangile de çok daha. Evet, ama yaylı çalgı olarak değil mi?
1: Yani hiç düşünmemiştim.
0: Tabii keman bir şey. Evet. Tiz seslere çıkabilen bir sopran da şey, belki hani daha kalın sesti. Benim sesime benzeyen bir insan sesi. Evet. Ha?
1: Olabilir yani, hiç düşünmemiştim.
0: Ama insan sesi çok güzel bir
1: yine
0: şey.
1: Yine biyolojiler kızacak.
0: Değil mi?
1: Biz yine arada kaldık diyecekler.

0: Hoşça soluklanmak için artık açık büfe köşemize gidebiliriz.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularımız var. Repertuar seçimi ve konserler konusunda bağımsız mısın?
2: Duruma göre bazen karşı tarafın isteklerini yapmak zorundayım ama genelde kendim seçiyorum.
0: Üzerinde büyük bir baskı hissettiğin ve kendini kanıtlamak zorunda kaldığın bir konserin oldu mu?
2: Her konser öyle bir baskı altında oluyor.
0: Kısa pasajlara müthiş detaylar sıkıştıran bir besteci.
2: Rahmaninov.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de sen bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığını sun. Ne sunacaksın bize bugün?
2: Bugün ünlü caz trompetçisi Chris Botti ve piyanist besteci yapımcı David Foster'ın çok sevilen romantik bir şarkısını seçtim. Perte for You. Bu romantik şarkıyı tenor Andrea Bocelli söyleyecek.
0: Sevgili dinleyenler, sizleri tenor Andrea Bocelli ve Chris Botti ile baş başa bırakırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Alfa Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Ava Bahari ve şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Jan Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosunu ve Opus 22 Lemminkäinen Suite'ini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, meslek yaşamının başlangıç yıllarında çok iyi keman çalmak ve herkesin gıpta ettiği bir solist olmak için büyük çaba harcayan Sibelius, bu amacına ulaşamamış ve keman onun için daima ayrı bir yerde olmuştur. Bu nedenle bestecilik kariyeri boyunca yazdığı tek konçerto keman içindir. Sibelius yapıtı bestelemeye bir süre Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olan Alman sanatçı Willy Burmester'in yüreklendirmesiyle başlamıştı. Yapıt tamamlandığında Burmester çok beğendiği konçertoyu Berlin'de çalmak için hazırlıklara başlamış. Ancak Sibelius ilk seslendirmenin Helsinki'de yapılmasını isteyince solist olarak Viktor Novacek'te karar kılınmıştı. 8 Şubat 1904 günü bestecinin yönetiminde yapılan ilk seslendirme beklenen ilgiyi görmemiş, Sibelius sonrasında konçertoyu yeniden gözden geçirmişti. Yeni versiyonun ilk seslendirmesi 19 Ekim 1905 günü Berlin'de Richard Strauss'un şefliğinde gerçekleşmiş. Willy Burmester konser tarihinde müsait olmadığı için solist olarak bu kez de Karel Haliş çalmıştı. Sevgili dinleyiciler, günümüzde keman dağarının en sevilen yapıtları arasında yer alan Jan Sibelius'un keman konçertosunu şimdi son yıllarda adı ülkesi İsveç dışında da hızla duyulmakta olan Ava Bahari'nin yorumundan dinliyoruz. Kendisine şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Ava Bahari seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere aynı albümden dinletmek istediğim ikinci örnek yine Sibelius'un Opus 22 Lemmin Keinen Suite'inden iki bölüm. Sibelius 1892 yılında İlk seslendirmesi yapılan ve büyük beğeni kazanan Kullervo başlıklı vokal yapıtının ardından benzer konulara ilgi duymaya devam etmiş ve Kullervo'ya kaynaklık eden Kalevala efsanesinden bir opera yazmaya koyulmuştu. Ancak opera istediği gibi ilerlemeyince bundan vazgeçerek aynı konu çevresinde bir senfonik yapıt yazmış, Opus 22 Lemmin Keinen Suite'i böylece ortaya çıkmıştı. Kalevala destanının kahramanı Lemmin Keinen'in başından geçen dört öyküyü anlatan süitten şimdi Tuonela'nın kuğusu ve Lemmin Keinen'in dönüşü bölümlerini dinliyoruz. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 22, Lemmin Kainen Suite'inden dinlediğimiz bölümleri, Şef Santu Matthias Rauwallis yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında kemancı Ava Bahari ve Şef Santu Matthias Rauwallis yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Lico Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan, Üstün Yetenekli Çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin'le kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan Öz Şarkısını Duyuran Keman Aldı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan Aldı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Çubuğunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal, Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhardt, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Lico Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında Edilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda

Canlı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğurata ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan, Öz Şarkısını Duyuran Keman adlı kitabı yayımlamış, biyolo sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan, 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Thank you. Let's go.

Graham Blevins on the sax one more time. Wow.

bitch like me, I just had to flip the switch on you.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Hürçin.
1: Hoş bulduk.
0: Hürçin, bazı ünlü yorumcular opera dinlemenin yoruma çok büyük katkıda bulunduğunu söyler. Ben bu sözü senden de sık sık duydum. Bir yorumcu için opera dinlemek neden önemlidir?
1: Bir kere eşliği öğreniyorsun. Çünkü biliyorsun operada çukurda orkestra çalıyor. Ve sound'un çukurda çalmamalarının sebebinin bir de şöyle bir şey var. Yukarıdaki şarkıcıların önüne geçmemesi için orkestranın. Birincisi bunu öğreniyorsun. Geride çalmayı. İkincisi solistleri yalın olarak izleyebiliyorsun. Renkler, kostüm, hayal dünyan. Burada çok şey kurabilirsin. Biliyorsun küçükken, daha doğrusu küçük yaştaki çocuklar operadan sıkılırlar. Evet. Ben çok severdim. Mesela benim yaşıtlarım bale seyretmeyi severdi. Ben operacıydım. Hiç de sıkılmazdım.
0: Özellikle bazı operalar değil mi? Mesela ya, Sihirli Flüt çocuklar için çok eğlenceli değil mi?
1: Ben direkt Toskacıydım.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Toska ve ben Toska'yı seyrettiğimde de böyle gözlerim yaşardığını hissediyorum yani. Hatta arkadaşlarım benimle dalga geçmişti. Aman ne kadar duygusalsın falan. Ki öyle bir adam değilimdir normal hayatta. Hani böyle ağlayan, sızlayan bir adam değilimdir. Ama Toska beni her zaman için başka bir yere götürmüştür. Neyse konuşacağız herhalde şeyleri.
0: Evet, zaten sen de söylüyorsun. Opera dinlediğimizde besteciyi de daha yakından tanıyoruz gibi geliyor bana, değil mi? Çünkü konçertolarında çalıyorsun, senfonilerini dinliyorsun ama görmediğin şeyleri görüp sanki operada bestecinin müzikal dünyasını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyorsun gibi geliyor. Mesela konçerto ya da sonatları ya da çalarken belirli bir sınırlar içinde kalıyor değil mi insan?
1: Ya sınırlar içinde kalıyor ya da şöyle görebilirsin. Tabii sahnede büyük bir hareket var, yani bir devinim oluyor. Dekorlar değişiyor, ışık, işte o perdenin bir anda açılması, o belki de tahmin etmediğim bir dekor karşında. Ama en önemlisi, ben operadaki o çukur sound'unu çok severim. Çukurdan gelen, yani alttan gelen sound'u çok severim. Çünkü biliyorsun orkestracılarda şey vardır. Solosu olan hemen iki forte çalmaya başlar. Hani sanki biz duymayacakmışız gibi. Yani o piyanissimo da çalsın.
0: Çok farklı değil mi senfoni orkestracılığı da opera orkestracılığı?
1: Ve opera müzisyenlerine ben büyük saygı duyarım. Senfoni orkestrası gibi gözüken çoğu insan,
0: görünmeyen
1: mesela
0: opera
1: o bağcısının yüzünü bile bilmez. Çünkü çukurun en arkasında
0: bazen şefi bile göremezsin yüzünü, yani selam vermesi.
1: Evet, yani anlatabiliyor muyum? Egoları gerçekten düşük ve çok iyi müzisyenlerdir opera müzisyenleri. Tanıyorum da çoğunu. Mesela Antalya operasını çok beğeniyorum yani orkestrasını. Ne bileyim, Ankara'nınki çok iyidir her zaman. İstanbul'unki de tabii ki şeyler. O şeyi ben o resmi çok seviyorum.
0: Resim,
1: tabii ki.
0: Resim değil mi? Güzel.
1: Yani müzikle solistlerin ve dekorun, renklerin
0: uyumu.
1: Evet, uyumu ve seni başka bir yere götürüyor.

0: Evet, sen de dediğin gibi opera farklı dallarda çalışan sanatçıları bir araya getiriyor, değil mi? O da çok hoş bir şey. Yazar var, koreograf
1: Değil
0: var, sahne tasarım var, kostüm var,
1: mi? Dans
0: var da
1: var.
0: var. Da bir dans var. Orkestra şefi, müzikçiler, şancılar. Galiba bu
1: Koro.
0: evet bu ortak koro tabii ki. Bu ortak çalışma sanatçının gözünde yeni ufuklar açıyor bence. Ben de hep ekip çalışmasından
1: Tabii,
0: yanayımdır, değil mi?
1: kesinlikle. Mesela o korolar beni her zaman için solistlerin aryalarından daha çok etkiler.
0: Hele
1: Tamam mı?
0: iyi bir koroysa
1: Tabii
0: müthiştir,
1: ya da
0: değil mi?
1: çocuk korosu
0: Evet,
1: mesela.
0: değil mi?
1: Çocuk korosuna ben bayılırım, Knaben Kor. Bir de onların sesi daha da geriden
0: Evet,
1: gelir.
0: evet.
1: Böyle gerçekten hani tüylerin ürperiyor dersin ya.
0: Evet.
1: O duyguları yaşatıyorlar. Şimdi Primadonna zaten söyleyeceği aryalar harika.
0: Sanatçının gözünde yeni ufuklar açıyor bence. Ben de hep ekip çalışmasından
1: Tabii,
0: yanayımdır, değil mi?
1: kesinlikle. Mesela o korolar beni her zaman için solistlerin aryalarından daha çok etkiler.
0: Hele
1: Tamam mı?
0: iyi bir koroysa
1: Tabii ya
0: müthiştir,
1: da
0: değil mi?
1: çocuk korosu
0: Evet,
1: mesela.
0: değil mi?
1: Çocuk korosuna ben bayılırım, Knaben Kor. Bir de onların sesi daha da geriden
0: Evet,
1: gelir.
0: evet.
1: Böyle gerçekten hani tüylerin ürperiyor dersin.

0: Madonna söylediğinde orkestra ufak hareketlerle hep böyle birlere, üçlere ufak dokunuşlarla eşlik eder. Ama görkemli bir koro eşliğinde iş
1: Ya.
0: orada büyür yani.
1: Değil mi?

0: Biliyorsun her dilde müzik farklı tınlar Burçin. Operada seni en çok etkileyen dil hangisi?
1: İtalyanca tabii.
0: Öyle mi?
1: Benim için yani.
0: Hı.
1: Şimdi
0: Ben
1: Almanca...
0: Rusçayı da seviyorum.
1: Evet, aklıma hiç gelmedi ama evet onu sempatik buluyorum. Ama şeyi mesela Almanca, tamam Almanca bildiğim için bana yakın. Tabii ki anlamam için. Fakat bütün arkadaşlarım mesela Almancayı sert bulurlardı. Fransızca da bana birazcık şey geliyor. Ama İtalyanca ne bileyim yani. Lisan zaten müzik gibi.
0: Evet zaten akıp gidiyor.
1: Ama Rusçayı bak hiç unutmuştum onu. Gerçi tabii ki Rusça.
0: Evet.
1: Gayet tabii.

0: Burçin, Chopin ve Paganini. Operaya çok önem veren ve seven iki besteci biliyorsun. Berlin ile yakın dost olan Chopin öğrencilerine yeni bir eser öğretirken operaya gidin, solistleri dinleyin, ondan sonra çalışmaya başlayın dermiş. Rossini, Paganini iyi ki kemanı seçti, opera besteleseydi rakip tanımazdı demiş. Paganini ya da Chopin opera sevgisinden kaynaklanan şarkı söyleme tekniğini çalgılarına çok iyi yansıtmışlar. Öyle değil mi? Chopin piyanosunu, Paganini kemanını insan sesi gibi kullanmış. Hatta Paganini eserlerinde operadaki bütün detayları işlemiş. Sen rastlar mısın Paganini'nin eserlerinde opera detaylarını?
1: İlla ki almıştır
0: yani. Evet değil mi?
1: Yani.
0: Reçitatifler,
1: evet,
0: girişler.
1: Tabii ki. Ama iyi ki Paganini olmamış çünkü.
0: Değil mi ya?
1: Yani o... Sirke de dönüşebilirdi yani o zaman opera.
0: Bir de tabii Bellini ile yakın dost olması.
1: Evet.
0: Yani o devirde tabii herkes iç içe yaşadığı
1: için. Ama mesela Chopin'in ben... düşünemiyorum hani Chopin'in bir opera nasıl bir...
0: Ama bakar mısın ders verirken öğrencilerin operaya gidin önce
1: ya
0: dinleyin
1: tamam,
0: sonra...
1: Ama Chopin'i hani birebir düşünemiyorum. Hani Chopin daha çok böyle piyano ile özdeşleştiği için
0: evet,
1: benim
0: işte
1: için...
0: piyanoya da şarkı söyletiyor.
1: Tabii canım.
0: Oradan kaynaklanıyor evet. Belki bence.

0: Paganini yorumlarıyla ünlü bir kemancıdır Salvatore Accardo. Şöyle demiş, ben Napoliliyim. Bizler şarkı söylemeyi çok severiz. Bu yüzden de kemanı şarkı söyler gibi çaldım bütün meslek hayatım boyunca demiş. Şarkı söyler gibi çalmak için acaba İtalyan mı olmak gerekiyor Burçin? Ay,
1: buna katılmıyorum. Ama tabii ki lisanlarından dolayı ve yaşayış tarzlarından dolayı.
0: Ama mesela
1: dolayı,
0: ben şarkı söyleyemem. Sen söyleyebilir misin?
1: Ya sen de söylersin.
0: Yok, söylersin. Çok kötü söylerim.
1: Yani şöyle bir şey. Yani Türkçe herhalde birazcık operaya çok uyuşmayan.
0: Peki sen çalarken melodiyi söyler misin?
1: Söylüyorum. Söylüyorum çünkü şundan dolayı şarkı söylemek gibi değil. O Anladım. Benim ezberimi kontrol eden ya da sahnede biliyorsun ya, çaldığında isterse 1000 kişi, 2000 kişi olsun ama sen piyanoyla berabersin dostunla. O anda onunla beraber ve müziği içine girmem için mırıldanırım çok.
0: Mesela İtalyan piyanistler şarkı söyler gibi çalabilir mi piyanoyu?
1: Yok canım öyle bir şey yok. Yani Rusları ne yapacağız o zaman?
0: Değil mi?
1: Yani...
0: Mesela Perman şarkı söyler gibi keman çalıyor yani. Evet. İtalyan değil ama.
1: Evet yani.
0: Hayfet.
1: Yani müziğin bir dili var. Evet. Doğru olan bir legato, doğru olan bir staccato.
0: Ama şimdi gerçek yani İtalyanların tabii ki kulağı çok daha dolu. Operanın doğduğu yerde yaşıyorlar yani değil mi? Daha.
1: Ama o zaman yani Almanlara ne diyeceğiz? Yani,
0: evet doğru.
1: Yani Bach, Beethoven çıkan bir yerden.
0: Evet birazcık kendini öne çıkarmış Accardo ama çok iyi kemancı tabii.
1: Evet. Ya İtalyanlarda bir de şey vardır yani. Bizim mutfağımız en iyisi.
0: Doğru. İşte, evet,
1: bizim müziğimiz. En iyisi bizimki. En iyisi bizimki. Yani bu şey birazcık İtalyanların sevimli insanlar. Evet. Ve mesela Almanlar da aşıktır İtalyanlara. Roma'ya, Venedik'e. Ama bir İtalyan Almanya'ya geldiğinde çok etkilendiğini görmem. Sanki İtalya böyle bir kabuğunun içinde yaşayan bir bölge olarak. Müzikleri de çok kendine has. Ama yani bunu tabii İtalyanlar yok bizden daha iyi şarkı söyleme derlerse orada yani Rusları ve Almanları gücendirmeyelim derim yani.
0: Ama bir de şöyle bir şey var Burçin. Bütün şarkı söyleyen kemanlar da İtalya'dan çıkmış. Biliyorsun değil mi? Ya bir de öyle bir gerçek var. Mesela Paganini hatırı sayılır bir keman koleksiyonuna sahipmiş. Birkaç tane Stradivarius'u, Guarnieri'si, Amati'si varmış. Düşünebiliyor musun?
1: Operayla bunları kaybedermiş.
0: Hatta operayla kıyaslarsak Stradivarius kaprisli bir primadonna'ya benzetilir müzik dünyasında. Guarnieri biraz böyle bariton gibi falan. Paganini de koyu tonlu ve güçlü sesli kemanları seçermiş ve her konserinde düşünebiliyor musun? Açıyor şeyi kutuları. O esere göre içinden hani kostüm seçer gibi keman seçiyor yani ilginç. Bu kadar seçici olması operaya olan sevgisinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana değil mi? Çünkü eserlerinde şarkı söyleme tekniğini kullandığına göre o bestelediği esere göre de ince sesli kalın sesli kemanlarını seçiyor.
1: Evet, konser bence böyle. Hem gününe göre hem de çaldığı esere göre herhalde.
0: Bir de yani ayarlıyor. Ne büyük bir zenginlik ya.
1: O da yani Paganini'den bahsediyoruz. Paganini tabii ki böyle bir koleksiyona.
0: Papyon sanki seçer gibi keman seçiyor. Yani böyle bir şey müthiş bir şey yani.
1: Evet ama çoğunu da biliyorsun.
0: Evet kaybetmiş. Öyle bir rivayet var yani.
1: Kumar masasında kaybedermiş. Evet.

0: Burçin, Paganini deyince aklımıza hemen ne geliyor? Teknik gösteriler geliyor, cambazlıklar geliyor ama bu konuştuklarımız keman sihirbazlığının çok ötesi de bir Paganini çıkarıyor ortaya. O, sanki onun derdi kemana şarkı söyletmek. Bir de konçertolarını orkestra yöneterek şefsiz çalıyor Paganini, biliyorsun. Bu da sanırım ona daha büyük bir özgürlük sağlıyor. Dilediği gibi şarkı söylüyor işte
1: Ama
0: bence.
1: şöyle bir şey, bir de keman konçertosunda acayip
0: Acayip.
1: Primitif bir orkestra
0: Orkestra.
1: şey var.
0: Kendi ön planda
1: Evet evet tabii
0: değil
1: ki. Yani aslında Paganini konçertoyu eşlik etmek inanılmaz zor
0: mi?
1: orkestra için. Düşünsene yaptığı yavaşlamalar, hızlanmalar ve birinin oraya oturması lazım.
0: Liszt'i bile kıskandırdıktan sonra değil mi? Ha?
1: Evet.
0: Kaprisleri piyanoya da
1: Evet.
0: çaldırdıktan sonra. Sen çaldın mı hiç Paganini kaprisi piyanoda?
1: Kaprisler çaldım ama konserlerde çalmadım yani.
0: Çalmadım.
1: Nedense ben kaprisleri çok sevmedim.
0: Her
1: Yani
0: kemancı da
1: şey.
0: sevmez biliyorsun. Yani çok nadirdir.
1: Evet.
0: Yani bir iki tanesini çalarlar belki. Biz yaparlar ama hani o 24'ünü birden onu çalan
1: 24'ünü benim
0: kemancı
1: ev arkadaşım Aramelikyan
0: işte
1: çalıyordu.
0: o da çok zor. Ben
1: Evet.
0: dinlemek istemem mesela hepsini bir anda. Ha,
1: Yani
0: içinden çok sevdiklerim, çok melodik olanlar,
1: iyi çalan
0: çok
1: olursa dinlersin tabii ki canım. Niye
0: dinlerim
1: dinlemesin
0: tabii de
1: yani.
0: yani. Gerek yok gibi geliyor.
1: Ama
0: 24 tane
1: yani
0: kaprisi.
1: öyle kemancılar var ki harika çalıyor, yumuşacık. O
0: Doğru.
1: nota kalabalığını hissetmiyorsun yani.
0: Aynen öyle.

0: Borusan Klasik.
1: Burçin, dostumuz Alfred Brendel sanki Paganini ile aynı fikirde. Bak şöyle demiş: bugüne kadar bütün yorumlarımda şarkı söyler gibi piyano çalmak için büyük çaba harcadım. Gerçekten şarkı söyler mi Brendel'in piyanosu?
2: Brendel'in tabii çaldığı bazı eserler var. Schubert'ler olsun.
1: Schubert'ler müthiş çalıyor, evet.
2: Değil mi? Ama Schubert'in de o kadar güzel bir melodi yapısı vardır,
1: evet,
2: ki.
1: Söyletiyor diyorsun ha?
2: yani Schubert'in biliyorsun melodilerini rock müzisyenler tut, popüler müzik yapanlar hepsi çok iyi beslenmişlerdir. Brendel de çok üst seviyede bir piyanisti. Gayet tabii ki her piyanist gibi o da şarkı söyletmeye çalıştı.
1: Evet, zaten o yani, kısıtlı repertuar içinde dolaşıyor biliyorsun. Mozart, ama, Schubert değil mi? Öyle hepsini çalmaya kalksam ömrüm yetmez demiş. Konuşmuştuk bunu bir programımızda, evet, biliyorsun.
2: Ama yani çaldığı bütün eserleri de, evet, çok iyi yorumlayan bir ustadır yani Alfred Brendel.
1: Çok çaba gösterdiği kesin zaten. Yani o kadar çaba gösterirsen, evet, piyano şarkı söyler bence.
2: Evet, zaten şarkı söyletmen lazım yani, evet, amaç o. Evet. Yani ki dışarıya da o sesler gitsin yani.

0: Peki şöyle bir şey de var. Bazı yorumcular piyanoya şarkı söyletmek şöyle dursun. Onu tam bir vurmalı çalgı gibi kullanıyorlar. Mekanik bir şekilde onun elinin altında piyanonun şarkıcıya dönüşmesi çok olası değil bence. Ne diyorsun?
1: Ya şimdi
0: Çok var böyle yorumcu.
1: günümüzdeki piyanistlerden bahsedeyim. Benim zaten hayalimdeki piyanistler işte Horowitz'ler, Richter, işte Paderewski'ler, ne bileyim Gould, Gulda, Rubinstein. Şimdi bugünkü piyanistler Tunç çağında yaşıyorlar. Yani forte'yi daha vurarak
0: Piyanolar
1: çalarak.
0: da buna imkan veriyor değil mi
1: Gayet
0: şimdi?
1: tabii ki.
0: Steinway
1: Şimdi
0: gittikçe
1: daha tabii ki
0: Ferrari gibi diyorlar ya Steinway.
1: Mekanizmalar da çok elverişli şimdi. Eskiden 50-60 sene önce çalan piyanistlerin ya da 100 sene önce çalan piyanistlerin ne zorluklar yaşadığını tahmin edebiliyorsun yani. O büyük eserlerde.
0: Yani
1: Şimdi
0: hazır elime geçmişken böyle bir piyano vurayım mı diyor yani.
1: Evet. Şimdi kuvvetli çalmak vurmakla alakalı bir şey değil. İşte her zaman derim balans.
0: Fizikle de biraz ilgili değil mi? Ha?
1: Yo
0: Değil mi?
1: yani bir yarışmada 45-50 kiloluk bir kız inanılmaz bir ses çıkartıyordu Buzoni yarışmasında. Bu şeyle de alakalı. Düşünme. Müziği nasıl düşünme. Mesela onun fortisi bana çok güzel geliyordu. Ama bazı piyanistler var. Gerçekten uzak doğu sporunda
0: Tek fando.
1: yaklaştıkları için piyano çalmaya. Ya zor da bir şey ya. İyi
0: Öyle
1: çalmak.
0: kemanı da forse edenler
1: Ya bir
0: var
1: şey söyleyeyim
0: canım.
1: bak. Gayet, piyano herkes çalabilir.
0: Ben hariç.
1: Herkes çalabilir ama iyi çalmak
0: Tabii bambaşka bir
1: çok
0: şey.
1: başka bir şey. Evet.

0: Stradivarius kemanların konçerto çalmaya mesela son derece uygun olduğu ama bu gür sesli paha biçilmez çalgıların yaylı çalgılar kuarteti çalmaya pek uygun olmadığı böyle bir söylentiler vardır müzik dünyasında. Peki piyanolar arasında da böyle ayrım var mı? Mesela bu piyanoyla konçerto çalınır, bununla da ancak oda müziği eşliği yapabilirsin gibi var mıdır?
1: Ya bazı mesela piyano yarışmalarında iyi, çok yüksek level'da olan piyano yarışmalarında sahnede 3 tane piyano durur. Bir tanesi Kawai'dir, bir tanesi Yamaha, bir tanesi Steinway mesela. Ya da Beckstein'dir, Börsendorfer'dir. Yarışmacılar ikinci tura geldikten sonra seçme şansına sahipler.
0: İyiymiş.
1: Yani iyi mi bilmiyorum çünkü İdil Bletin de şöyle bir lafı var, her zaman söylüyorum. Kötü piyano yoktur, evet. Kötü piyanist vardır. Yani piyanistin de her an her şeyde çalması lazım. Çünkü biz kemancılar gibi ya da bir obacı gibi enstrümanınızı alıp onu bir tek işte Horowitz yapıyordu biliyorsun.
0: Evet.
1: New York'a ya da Japonya konserlerinde uçağa.
0: Ama bir tercih var mıdır mesela senin de oda müziği yaparken bir piyano tercihin var
1: ya
0: mı?
1: Ya ben işte
0: zaten öyle bir seçenek de yok ki çok fazla bizim ülkemizde.
1: Yok ama yani ben zaten Steinway sanatçısı olduğum için bütün konserlerimde zaten yurt dışı konserlerimde Steinway geliyor. Türkiye'de de genelde zaten bu markanın piyanoları var. Onun için iyi salonlarda zaten Steinway olduğu için korkusuz oluyorsun. Ama bazen olmadık bir yerde çok vasat bir piyano da karşına çıkabilir. Onları çalmak zorundasın yani konser piyanistisin.
0: Demin sen de söyledin, yaşamı boyunca pop sanatçısı kadar ilgi gören efsanevi piyanist Vladimir Horowitz biliyorsun yanından ayırmıyordu piyanosunu. Oradan oraya dolaştırıyordu. Yaylı çalgı gibi davranmış gerçekten. Yani her yere götürmüş. Ondan başka da ben bir örnek duymadım. Bazen ister misin böyle bir şey? Ah piyanom yanımda olsa da. Mesela bir yabancı ülkeye gittin, beğenmediğin bir piyano, onu da çalsam der misin?
1: Gayet tabii ki. Yani alıştığın bir mekanizmaya da çalman çok güzel bir lüks. Onu da zaten işte yaşayan efsanelerden Horowitz yapmış. Onun da hakkıdır. Evet. Öyle bir
0: korkunç bir şey ama düşünebiliyor musun? Her ama yere bir piyano gidiyor.
1: Bir de şöyle bir şey. Horowitz tabii ki çok sık konser yapmıyormuş.
0: Tabii evet.
1: Şimdi sen 3 günde 4 günde bir piyano konser yapıyorsan zaten o şansın yok. Horowitz bayağı 3 ay önceden piyanoya gidiyor. Salonda bekliyor. İşte onun ısısına uygun. Bunları hesaplıyorlarmış yani.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki bu Horowitz'in de bir rockstar gibi davranmasından dolayı da olabilir.
0: Peki sen çocukken biliyor muydun konservatuvarda öğrenci? Mesela bizim kemanımız vardı. O hep kemanımız olarak kaldı. Başka piyanolarda çalacağını nasıl bunu bir algılayabilir bir çocuk?
1: Ya gayet
0: piyanist olma yolunda olan bir çocuk.
1: Yok biliyorsun çünkü biliyorsun, şöyle bir şey. Evinde mesela duvar piyanosu var. İşte okula gidiyorsun başka bir duvar piyanosu. Öğretmeninle ders yaparken Mithat Bey ile
0: kuyruklu piyano.
1: Kuyruklu Steinway. Aa diyorsun ne kadar güzel bir şey. Sonra gidiyorsun
0: sınava yine girerken de değil mi? Kuyruklu da mı çalıyordun
1: tabii,
0: sınavda?
1: Sonra odana gidiyorsun yine çalışmaya. Yine mesela konsol piyanoda.
0: Alışıyorsun yani. Değil mi?
1: Ben genelde de kötü piyanolarla çalışmayı seviyorum. Özellikle duvar piyanolarında. Çünkü başka bir sonorite yakalıyorsun. Daha sonra iyi bir kuyruklu da çaldığında.
0: Bak,
1: bu da bir antrenman oldu.
0: Evet, Liszt mesela inanılır gibi değil, bir yerde okudum. Bir sürü işte konserler veriyor biliyorsun. Piyano sihirbazı, piyano bilmem nesi. İnanılmaz ilgi görüyor. Fakat evinde İbah piyanoyla çalışırmış sadece, biliyor musun?
1: Ben o markayı da severim. Almanya'daki bütün bizim konservatuvarda.
0: Bir tanesi benim evimde. İbah duvar piyanosu.
1: İbah
0: evet.
1: İyi bir çalışma.
0: Ben çok şaşırmıştım. Liszt başka hiçbir piyanoda
1: onu bilmiyordum
0: ama tercih edermiş İbah.
1: Doğru bir seçim yani, İbah iyi bir piyanodur. Evet. Çalışmak için.

0: Bazı güçlü, kuvvetli yorumcular, bak ben piyanodan ne kadar güçlü, ne kadar derin ses çıkarıyorum, senin çalışın benimkinin yanında sönük kalıyor diye moral bozar mı Burçin? Yurt dışında öğrenim görürken buna benzer olaylar geldi mi başına? İnsan güçlü ses çıkaracağım diye kendini zorlar mı bazen? Veya böyle hani yarışmak için arkadaşıyla?
1: Ya, yarışmalarda böyle saçma
0: oluyor,
1: saçma şeyler oluyor.
0: Gösteriler.
1: Evet, gösterişli şeyler oluyor ama yani müzik o değil. Onu söyleyeyim. Hani kuvvetli çalınca sen daha iyi piyanistsin ya da hızlı parmakların olunca sen süper bir piyanistsin diye bir şey yok. Çıkan her nota, hatta müzikteki esler senin büyüklüğünü kanıtlayan hadiselerdir. Evet. Onun için tabii ki genç yaşlarda işte Chopin mesela 140 vermiş, sen 160'da çalıyorsun metronomda. Bununla övünenler vardı yani.
0: Evet, işte öyle bir yarış var. Hız yarışı.
1: Yani ama
0: araba mı kullanıyorsun?
1: Onlar zamanla öğreniyorlar işte. Öğreniyor. Daha böyle oturaklı, daha hakim, daha kontrollü çalmaya. O zaman müzik de güzelleşiyor.
0: Evet, aynen.

0: Peki şöyle bir şey soracağım. Piyanodan tam senin istediği gibi bir ses çıkaran, tuşlara şarkı söyleten bir yorumcuya rastladın mı? Tam senin istediğin gibi ve dinlerken nefesin kesildi mi? Nefesinin kesilmesine neden olan şey neydi?
1: Mesela Richter'da, Richter'in son Hamburg konserinde Haydn sonatları çalmıştım. Orada Richter biliyorsun son konserlerini küçük bir ışık ve notayla çalıyordu.
0: Notayla.
1: O müziğin böyle daha iyi olduğunu ve yüzünü insanlar göremiyordu. Sırf ellerine konsantre oluyordu. Mesela Richter'in çalmadığı anlardaki enteresan durmalarını bayılmıştım. Yani o
0: Sessizlikte müzik ha?
1: evet ama o anda da müziği yaşıyordun çünkü. Son derece sabırlı, gerektiği yerde temposunu gerektiği yerde abartmadan yavaş çalabilen çok
0: Nefesler
1: entelektüel,
0: çok değil mi?
1: son derece entelektüel bir piyanisti.
0: Nefesini kesti yani bu yorum.
1: Richter yani o bir muazzam bir konserdi yani. Çoğu insan eleştirdi bu konseri.
0: Niye? Notadan çalıyor. Değil mi o zaman? Her zaman eleştirildi de.
1: Notadan çalmasından dolayı değil. Onun böyle garip bir şeyleri vardı. Susları vardı ve mesela benim çok hoşuma gitti.
0: Mesela Haydn'a da çok yakışır bence bu. Değil
1: Evet,
0: mi?
1: ya
0: Haydn sonatları.
1: çaldığı bütün eserlerde Richter'in. Mesela efsanevi bir kaydı vardır Richter'in. Hatta YouTube'da herkes izleyebilir. Chopin'in 4. etüdü. Ben böyle bir yorum görmedim yani. Ve korkunç bir şey yani. İzliyorsun bir de canlı görüntülerle beraber. Yani böyle bir Chopin etüdü çalınmaz yani.
0: Oğlum,
1: Evet.
0: evet hemen bakalım. Dinleyelim o zaman.
1: Richter önemlidir.

0: Burçin, son olarak en güzel enstrümanın insan sesi olduğunu ve insan sesinin sınırsız olanaklara sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Ya bunu her zaman biliyorsun, ben seninle yaklaşık 10 senedir program yapıyorum. Yani en iyi enstrüman tabii ki ve en zor enstrüman insan sesidir yani.
0: Bir de en yakın sesin çalgılarla karşılaştırdığımızda violonsel olduğunu söylerler insan sesine.
1: Onu bilmiyordum. Gerçekten mi?
0: Evet, biz en yakın çalgı violonseldir insan sesine.
1: Bir de korangile mi?
0: Korangile de çok daha. Evet, ama yaylı çalgı olarak değil mi?
1: Yani hiç düşünmemiştim.
0: Tabii keman bir şey. Evet. Tiz seslere çıkabilen bir sopran da şey, belki hani daha kalın sesti. Benim sesime benzeyen bir insan sesi. Evet. Ha?
1: Olabilir yani, hiç düşünmemiştim.
0: Ama insan sesi çok güzel bir
1: yine
0: şey.
1: Yine biyolojiler kızacak.
0: Değil mi?
1: Biz yine arada kaldık diyecekler.

0: Burçin, soluklanmak için artık açık büfe köşemize gidebiliriz.
1: Açık büfe.
0: İşte yine buradayız. Müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz açık büfe köşemizdeyiz. Açık büfenin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama sırada önce ona soracağım açık büfe sorularımız var. Repertuar seçimi ve konserler konusunda bağımsız mısın?
2: Duruma göre bazen karşı tarafın isteklerini yapmak zorundayım ama genelde kendim seçiyorum.
0: Üzerinde büyük bir baskı hissettiğin ve kendini kanıtlamak zorunda kaldığın bir konserin oldu mu?
2: Her konser öyle bir baskı altında oluyor.
0: Kısa pasajlara müthiş detaylar sıkıştıran bir besteci.
2: Rahmaninov.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de sen bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığını sun. Ne sunacaksın bize bugün?
2: Bugün ünlü caz trompetçisi Chris Botti ve piyanist besteci yapımcı David Foster'ın çok sevilen romantik bir şarkısını seçtim. Perte for You. Bu romantik şarkıyı tenor Andrea Bocelli söyleyecek.
0: Sevgili dinleyenler, sizleri tenor Andrea Bocelli ve Chris Botti ile baş başa bırakırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını da yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Alfa Classics etiketiyle yayınlanan kemancı Ava Bahari ve şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Jan Sibelius'un Opus 47 Re Minör Keman Konçertosunu ve Opus 22 Lemminkäinen Suite'ini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, meslek yaşamının başlangıç yıllarında çok iyi keman çalmak ve herkesin gıpta ettiği bir solist olmak için büyük çaba harcayan Sibelius, bu amacına ulaşamamış ve keman onun için daima ayrı bir yerde olmuştur. Bu nedenle bestecilik kariyeri boyunca yazdığı tek konçerto keman içindir. Sibelius, yapıtı bestelemeye bir süre Helsinki Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı olan Alman sanatçı Willy Burmester'in yüreklendirmesiyle başlamıştı. Yapıt tamamlandığında Burmester çok beğendiği konçertoyu Berlin'de çalmak için hazırlıklara başlamış, ancak Sibelius ilk seslendirmenin Helsinki'de yapılmasını isteyince solist olarak Viktor Novacek'te karar kılınmıştı. 8 Şubat 1904 günü bestecinin yönetiminde yapılan ilk seslendirme beklenen ilgiyi görmemiş, Sibelius sonrasında konçertoyu yeniden gözden geçirmişti. Yeni versiyonun ilk seslendirmesi 19 Ekim 1905 günü Berlin'de Richard Strauss'un şefliğinde gerçekleşmiş. Willy Burmester konser tarihinde müsait olmadığı için solist olarak bu kez de Karel Haliş çalmıştı. Sevgili dinleyiciler, günümüzde keman dağarının en sevilen yapıtları arasında yer alan Jan Sibelius'un keman konçertosunu şimdi son yıllarda adı ülkesi İsveç dışında da hızla duyulmakta olan Ava Bahari'nin yorumundan dinliyoruz. Kendisine şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu dinledik. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası eşliğinde kemancı Ava Bahari seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, sizlere aynı albümden dinletmek istediğim ikinci örnek yine Sibelius'un Opus 22 Lemmin Keinen Suite'inden iki bölüm. Sibelius 1892 yılında İlk seslendirmesi yapılan ve büyük beğeni kazanan Kullervo başlıklı vokal yapıtının ardından benzer konulara ilgi duymaya devam etmiş ve Kullervo'ya kaynaklık eden Kalevala efsanesinden bir opera yazmaya koyulmuştu. Ancak opera istediği gibi ilerlemeyince bundan vazgeçerek aynı konu çevresinde bir senfonik yapıt yazmış, Opus 22 Lemmin Keinen Suite'i böylece ortaya çıkmıştı. Kalevala destanının kahramanı, Lemmin Keinen'in başından geçen dört öyküyü anlatan süitten, şimdi Tuonela'nın kuğusu ve Lemmin Keinen'in dönüşü bölümlerini dinliyoruz. Şef Santu Matias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 22, Lemminkäinen Suite'inden dinlediğimiz bölümleri, Şef Santtu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında kemancı Ava Bahari ve Şef Santtu Matthias Rauvali yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Dünya ünlü keman virtüözümüz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti, devlet sanatçısı Sunakan'ı saygıyla anıyoruz. Sunakan 21 Ekim 1936'da Adana'da doğdu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı olan babası Nuri Kan'dan ilk keman derslerini almaya başladığında 5 yaşındaydı. Ayrıca Walter Gerhard, Gilbert Beck, İzzet Nezihi Albayrak ve Liko Amar'la çalıştı. 9 yaşında verdiği ilk konserinde Mozart'ın 5. keman konçertosunu seslendirdi. 1948 yılında İdilbret ve Sunakan üstün yetenekli çocuklar yasasıyla Paris'e gönderildi. Paris'te Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördü. Konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Sunakan, 1954 yılında Cenevre Uluslararası Keman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. 1955 yılında Viotti Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik, 1956 yılında Münih Uluslararası Keman Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazandı. 1957 yılında katıldığı Margaret Long Jacques Thibaud Uluslararası Keman Yarışması'nda Paris Şehri ödülünü alan Sunakan, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda ve Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası'nda baş kemancı ve solist olarak yer aldı. Geniş bir repertuara sahip bulunan çağdaş keman edebiyatına ve özellikle Türk bestecilerin yapıtlarına programlarında yer vermeyi ilke edinen Sunakan, Türk sanatına katkısı ve üstün hizmetlerine karşılık 1971 yılında devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman piyano ikilisiyle 1961-1967 yılları arasında yurdun her yerinde konserler veren Kan, sonrasında piyanist Gülay Uğur Atay ile 29 yıl ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürmüştür. 1996 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası ile ödüllendirilen Sunakan, yurt dışında çok sayıda turneler yaparak hemen bütün kıtalarda kemanını dinletmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, Çin, Japonya, Kanada, Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde konserler vermiştir. Tanınmış şefler yönetimindeki üst düzey orkestralarla konçertolar yorumlayan sanatçımızın ikili konçerto yorumladığı ünlü solistler arasında da Yehudi Menuhin, Igor Bezrodny, Pierre Fournier, Andra Navarra, Frederick Riddle bulunuyor. Şef Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası ve Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile albüm kayıtları bulunan duayen kemancımız için Sevda Cenap Ant Vakfı 1997 yılında Müşerref Hekimoğlu'nun yazdığı Sunakan, Öz Şarkısını Duyuran Keman Aldı kitabı yayımlamış, viyola sanatçısı ve yazar Meral Say'ın Kemana Adanmış Bir Ömür Sunakan adlı kitabı kaleme almıştır. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen Cumhuriyet'in harika çocuğu büyük kemancımız Sunakan 11 Haziran 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Perdedeki Notalar'ın konuğu saatler. 2002 yılında izleyicisiyle buluşan yapım, Michael Cunningham'ın 1998 yılında yayımladığı aynı adlı romana dayanıyor. Philip Glass imzası bulunan film müziği albümü, en iyi film müziği dalında BAFTA ödülü sahibi, Oscar, Altın Küre ve Grammy ödüllerinde de adaylıkları bulunan bir müzik ziyafeti. Philip Glass'ın eşsiz müzikleriyle Perdedeki Notalar'a hoş geldiniz.

Korosan Klasik'te Perdedeki Notalar programında Saatler filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Üç kadın, üç ayrı zaman dilimi, 80 yıl ve üç farklı hikaye. Hepsi hayatlarını başkaları için yaşadıkları hissini paylaşıyorlar ve tek bir edebi eserle birbirlerine bağlanıyorlar. Bayan Dalloway kitabını yazmakta olan Virginia Woolf, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bayan Dalloway kitabını okuyan ve tüm hayatını sorgulamaya başlayan Laura Brown ve New York'ta günümüzün Bayan Dalloway'i olan Clarissa Vaughn. Üç ayrı zaman diliminde geçen filmin bir diğer ortak noktası ise Philip Glass imzası bulunan müzikal bütünlüğü. Her bir dönem için ayrı bir dönemsel çalışma yapmak yerine, besteci piyano ve yaylılarla bestelediği müziklerle tıpkı Bayan Dalloway gibi üç ayrı zamanı, kadını ve hikayeyi birbirine bağlıyor. Hikayenin özünü, çekirdeğini gerçekten müzikal olarak da takip etmek mümkün ve tabii ki ödül ve adaylıklarla taçlandırılmış bu albüme hayran kalmamak mümkün değil derim. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar devam ediyor.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Virginia Woolf'un 3 ayrı hikayeyi buluşturduğu cümlesiyle veda etmek istiyorum. Bayan Dalloway, çiçekleri kendisinin alacağını söyledi. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.